0: Hello, Azizul, cantik Allah Ta'ala. Waqihimus.
1: Innaka antal azizul hakim.
0: Elok lah, gitu eh.
1: Waqihimus sayyat. Wa man taqis sayyat yawma idin faqad rahimtah. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ
0: الله طويل.